Yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, yerken, y